0: ulaşmayı güçlendirdik.
1: Evet.
0: Evet.
2: Inside of King Plastics, Florida, Boy Nora 59, Edward George, VN 59EG, Silver Grand Prix.